ne biçim yaktı? Göl ne yaptı? Yandım, eriyorum. Kırılmış çanak çanak.